0: Tuya Maşin.
1: Radyo Şoma, ritme kal, hay Şoma. Radyo Şoma. Tanha radyoyu Farsi.